girdi kavuşam ışkay Dalnam atay kamoya berjay Yine bir usnakça belki ne kart Tavba slapça geydi şu dişler Bekti